0: Sen sevgi nedir bilir misin? Sevmek yürek ister yürek. Sen hiç sevmedin ki bu alemde. Gönlüme taht kurmuştun, yıktın, gittin bir kalemde. Biliyorum, gökteki yıldızlar kadar uzaksın. Sen aslında bana tuzaksın. Umutsuz aşk derler bunun adına. Tohumunu ekemezsin. Yapıştı mı bir kere yakana, ezip de geçemezsin. Dedim ya, sevmek yürek ister, yürek. Sende ne yürek var, ne de...
1: İlaç.

Gülüm, gülüm, iki gözüm, inan sensiz ben ölüm.

Her gün ölmek için, her gün ölmek için uğraşıyorum. Alın işte size, görün işte size benim.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Bırak garson. Bırak kalsın masamda bir kadeh, bir demet gül. Biliyorum gelmez artık, dönmez artık. Biz ayrıldık, gelmez artık.
1: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.

planlar yapardık mutluluk için. Sen bana kızardın, sorardın niçin? Ben ayrı isterdim, sen benden ayrı. Bencillik bu aşkı vurdu da gitti. Hani biri beni sevdi demiştim. Vallahi doğruyu söylememiştim. Beni hep kıskanmanı istemiştim. Bu şaka aşkıma...

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Yiyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: İlaç Gibi Radyo.
9: Reklam.

0: vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Beni değil aslında, kendimi özledim. Ruhumun sessizliğini, sevmeye hadsizliğini, masum gerçekliğini, asıl gerçeği henüz fark etmemiş halimi özledim. Dedim ya kendimi. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Küçük sevinçlerimi, tertemiz sevişlerimi dedim ya, dedim ya, dedim ya. Kendimi özledim. Kendimi.

Ben sevdim mi çok fena azıyor. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

0: Vay benim deli gönlüm vay. Yine kaldık mı baş başa? Yine emekler gitti mi boşa? Dökülse de yapraklarımız, kalsak da kara kışa. Sevmekten vaz mı geçeriz? Hele bahar gelsin, biz yine severiz.
1: Laç gibi radyo.

Evet, 7 Haziran sabahındayız. Günlerden pazar, saatler 9'u gösterdi. Neşet Ertaş'ın güzel türküsüyle yayınımıza başlıyoruz sevgili kralcılar. Hoş geldiniz, günaydınlar, hayırlı sabahlar, keyifli pazarlar diliyorum. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında, sessiz sedasızken ortalık şöyle güzel türkülerle açılışımızı yapalım. Saat 12'ye kadar buradayız, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda. Kaptan Köşkü'nde Melis var. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Yiyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

7 Haziran pazar sabahındayız. 9'da başladık çok güzel türkülerimizle yolculuğumuza. Şimdi yavaş yavaş babalar resitene doğru şöyle bir geçiş yapma zamanıdır. Müslüm Baba'yla Evlat şarkısıyla, en sevdiğimiz şarkılarından bir tanesiyle resiteli başlatalım. Peş peşe Ferdi Baba, Orhan Baba ve İmparator'la bu bölümü kapatacağız. Pazar emekçileri radyolarının başındalar. Erkenden kalktılar bir hafta içi günüymüşçesine. Herkes işinde gücünde. Çalışan kralcılarımıza kolay gelsin. Bu şarkılar özel olarak onlar için çalıyor. Şöyle etrafı çok rahatsız etmezsek radyomuza bir parça ses verme zamanı.

0: maçı hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa. Düşmez kalkmaz bir Allah, unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları. Kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancı ol, düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.

Evet, yavaş yavaş şarkı aralarında şöyle sohbetimizi, muhabbetimizi başlatma zamanımız geldi. İlk saatimizi sonlandırırken hemen hatırlatmalarımı yapayım. Bilen kralcılarımız çoğunlukta, bilmeyenler ilk defa karşılaştığımız dinleyicilerimiz 532 703 92

00 numaralı WhatsApp hattımızdan en kral şarkılarımızı sevdiklerine armağan edebilirler. Bu taraflara bir selam gönderebilirler. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Oradan da mesajlarınızı okuyoruz. Arama kısmına MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız sevgili kralcılar. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz mesajlarınızı buradan da gönderebilirsiniz.

0: vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

hafta çok sıcak havalara uyandık. Böyle yaz mevsimini karşıladığımızı sandık ama bulunduğunuz memleketlerde havalar nasıl şu anda sevgili kralcılar? Öyle sisli, öyle puslu bir hava var ki Bursa'da. En azından şu anda benim bulunduğum mevkide öyle. Birazdan güneş gül cemalini gösterecek diyor hava durumu. Bekliyoruz bakalım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
2: Ne var sırada Denizbank burada?
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada Denizbank burada.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Opet doldur kazanla doldurdukça kazanma dönemi

0: geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
1: Yardım edin!
0: Aşk işleri belli olmaz.
1: Kimse yapma!
2: Ben bugün şanslı günümdeyim sanırım.
3: Belki ben de öyle.
0: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
4: Umarım bir daha görüşmeyiz.
5: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
4: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
6: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.
7: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
8: Best Allianz. Migros'ta hediyeli günler başladı. 7-9 Haziran tarihleri arasında bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
10: ol. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre yenilikçi olmalı.
12: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
13: Bana göre vizyoner olmalı.
14: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
15: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
16: Sağlam bankacılık.
17: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.

Mahmut'u selamlayayım. Kayseri'den, Develi'den bir selam gelmiş o taraftan. Sevgili kardeşim demiş ki, pazar çalışanları için Melis abla çalar mısın? İşçisin sen, işçi kal şarkısını. Hepimiz için armağan olsun demiş. Valla ülkenin yarısı çalışıyor şu anda Mahmut. Kendini sakın bu anlamda yalnız hissetme. Biz buradan çok net görebiliyoruz çalışanları, evde olanları. Gelen mesajlardan. Yoğun bir mesaj akışı var. Tabii Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu olunca her şehirden, sınırlarımızın ötesinden, bambaşka ülkelerden, hatta saat farklarının olduğu ülkelerden mesajlar alıyoruz. O yüzden belirgin bir çalışan kitlesi gördüğümü söyleyebilirim. Ama yine senin için fırsat bulursam İşçisin Sen, İşçi Kal şarkısını çalarım elbette. Cem Karaca'nın en kral şarkılarından bir tanesidir. Operatörler için gelsin Melis abla demiş. Gelsin Mahmut. Kolay gelsin sana da. İşin gücün rast gitsin.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
1: Teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arzederim.

0: arz ederim.
1: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.

Evet, hafta sonları Kral FM'in özellikle sabah saatlerinde müptelası olan ablalarıma buradan bir selam göndermek istiyorum. İkbal ablacığım, dün de gördüm mesajını ama okuyamadım. Ama selamını aldım. Teşekkür ederim. Leman abla günaydın yazmış, böyle keyifli keyifli.

Günaydın Leman ablacığım, Sakarya'mıza selamlar. Fatmacığım dinliyor Almanya'dan, Berlin'den. Yine döktürmüş pazar kahvaltısını. Allah ne verdiyse koymuş sofrasına, çekmiş bir fotoğraf göndermiş. Buyur gelmeyi istemiş. Oradayım zaten. Yani fiziken tabii ki değiliz ama ruhen herkesin sofrasına, herkesin seyahatlerine, hemen sağ koltuk bize rezerve biliyorsunuz. Bulunduğu ortamlara misafir oluyoruz şarkılarımızla. Selamlarınızı da alıyoruz. Çok güzel oluyor. Teşekkür ederim Fatmacığım sana da. Betüş'üm dinliyor İstanbul'dan. Kayınvalidem, eşim, çocuklarım için bir şarkı çalar mısın beraberiz demiş. Tabii ki çalarım sıradaki şarkımı. Armağan ettim size. Bir de Nurhan abla, ev yemekleri yapan bir ablamdır o da. Sivas'tan dinliyor bizi. Yine girmiş mutfağa. Sipariş hazırlıyor. Açtım tabii ki radyomu demiş. Tabii ki dinliyorum demiş. O zaman Nurhan abla, sıradaki şarkıyı sana da armağan edeyim mi? Kolay gelsin, ellerine sağlık. Bu şarkı senin için de, tüm Sivas halkı için de olsun. Yiğit olara da armağan olsun.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yan.

0: iş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Açıp bu şarkıya denk gelen kralcılarımız şöyle bir uzaklara dala dala dinlemişlerdir diye tahmin ediyorum. Sibel Can'ın en güzel yorumlarından bir tanesi, değil mi sevgili kralcılar? Gittik 90'lı yıllara, oralarda kalalım. Bir şarkılık daha kalalım. Bu saati kapatalım, sonra daha yeni, daha güncel şarkılarla yolculuğumuza devam edeceğiz. İznik'te Şerefiye diye bir köy varmış. Orada bir kralcımız dinliyor bizi. En olmak istediğim yerden mesaj göndermiş. Yasemin demiş ki erik ağacının tepesindeyim şu anda. Erik topluyorum, benim gibi erik toplayan, bağda bahçede olan kim varsa onlar için çalsın sıradaki şarkı. Kardeşim var yanımda, annem var, eşim var. Selamlarını iletiyorum size demiş. Aleyküm selam. Benden de size selam olsun. Valla en olmak istediğimiz yerdesin şu anda. Tarlasında, bağında, bahçesinde, meyve ağaçlarının içinde. Yaz meyvelerini dalından koparıp koparıp yiyen bütün kralcılarımıza şifa olsun, afiyet olsun. Müthiş bir duygudur o, müthiş. Kaçıp gitmek lazım, ayağa toprağa basmak, ağaç tepelerine çıkıp erik toplamak lazım. Çünkü çok güzel bir şey, değil mi? Hadi buyurun.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Büyükçekmece Çatalca yolu yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı-Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde Çeşme istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 30

0: Bakanı Murat Kurum 1 Temmuz'dan itibaren depozitosu olan ambalajlar uygulamasının Türkiye genelinde yaygınlaşacağını söyledi. Teşvik bedelinin 1 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bu kapsamda doğa logolu ürünler depozito iade noktalarına götürüldüğünde ürün başına 1 lira depozito iade ücreti alınacak. Hayalet ağı denizlerin en büyük sorunu. Kaçak avcılar tarafından kullanıldıktan sonra suya atılan ve deniz tabanına çöken ağlar canlı popülasyonuna büyük zarar veriyor. Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında Çamlıca Kulesi'ni baştan aşağı örtebilecek büyüklükte hayalet ağı çıkarıldı. Marmara Denizi'ndeki kirlilikle ilgili araştırmalar sürüyor. Geçen yıl başlatılan proje kapsamında deniz tabanında 17 Ağustos depreminin izlerine ulaşıldı. Depremin sadece yıkıma değil denizde kirliliğe de yol açtığı ortaya çıktı. Bazı bölgelerde plastik kirliliğinin 3 katına çıktığı görüldü. Malatya'nın Koldere mahallesindeki köy okulu Avrupa Birliği destekli bir projeyi hayata geçirdi. Öğrencilere yıl boyunca sıfır atık, su kaynaklarının korunması ve israfının önlenmesiyle ilgili eğitimler verildi. Öğrencilerin iklim ve su krizine karşı sürdürülebilir çözümler üretmeleri teşvik edildi. Mikroplastiklerin sağlığa olumsuz etkilerini gösteren çalışmalara bir yenisi eklendi. Avusturya'da yapılan bir araştırma solunum yoluyla vücuda giren mikroplastiklerin alerjileri de artırdığını ortaya koydu. Bilim insanları plastik ambalajlı yiyecek ve içeceklerden kaçınılmasını ayrıca ortamların iyi havalandırılmasını öneriyor.
1: Çevre Bülteni Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, üçüncü ve son saatimizin açılışını yaparken sevgili kralcımız Tahir Dündar'ın mesajıyla başlayayım bu saati. Çünkü geçmişten bugüne çok fazla mesaj göndermiş. Böyle tatlı da bir sitem etmiş haklı olarak. Demiş ki ya hep yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum. Bir türlü mesajımla karşılaşamıyorum. Acaba neden? Belki okuyorum, duymuyorsun. Belki gerçekten görmüyorum mesajı. Her ikisi de olabilir ama bu sabah karşılaştık. Demiş ki ısrarla yazmaya devam edeceğim. Çünkü biliyorum ki bir gün bu mesaj karşınıza çıkacak. Helal olsun sana Tahir. Bugün karşılaştık. Şöyle geçmişten bugüne gönderdiğin bütün mesajların karşılığı olarak sadece sana bir şarkı armağan edip gönlünü alabilirim. Olur mu? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Güzel bir şarkı istemişsin. Vakit fırsat bulabilirsem onu da çalacağım. Ama önce şu şarkı senin olsun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, bizi orada dinleyen vatandaşlarımıza ve tüm sevdiklerine armağan olsun.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan.

0: hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
5: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
8: Bizim sevgili kralcılarımız pop müzik dinlerse nerede dinler? Tabii ki Kral FM'in kardeş radyosu Kral Pop Radyo'da dinler.
9: İkinci radyo frekansında Kral Pop Radyo'yu ayarlamayı ihmal etmeyin dostlar.
10: Pop müzikte onlar da krallıklarını ilan ettiler.
11: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
12: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
11: Siz kralcıların sayesinde Kral Pop Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ediyor.
12: Pop müzikte tercihini Kral FM'in kardeş radyosu Kral Pop Radyo'dan yana yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Evet, yavaş yavaş yayınımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şöyle bir yine 90'lı yılların kral şarkılarından bir tanesini paylaştım. Emrah'ın sesinden 93 yılına gittik. Daha eskilere gidiyoruz. Müslüm Baba'yla resitalimizin açılışını yapıyoruz. İlk saatteki resital şarkılarını kaçıran kralcılarımız radyolarının sesini bir parça açabilirler. Özellikle şu anı bekleyen dinleyicilerimiz çok fazla çünkü biliyorum. Hiç araya girmeden Müslüm Baba'yı, Ferdi Baba'yı, Orhan Baba'yı, İmparator'u misafir edeceğiz. Arabesk müziğin şaha kalktığı o kral dönem var ya, 80'li yıllar. O dönemin en kral şarkılarını çalacağız. Şöyle adımıza yakışsın. Hayalle yaşarken gerçek dünyada zamanı içmişiz. Haberimiz yok ve sahnede Müslüm Baba.

0: Flash Kill Radio. Reklam.
1: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
2: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına...

0: Miktarı sınırlıdır. İsuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen o.
0: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona, Bellona.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

Evet, pazar sabahı 9'da başladık yayınımıza. Final şarkımızı her zaman olduğu gibi Barış abimizden dinledik. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili kralcılar. Teşekkür ederim her birinize. Türkiye'nin, dünyanın dört bir tarafından ne güzel selamlar aldım. Şarkı aralarında, bana ayrılan konuşma sürelerinde o selamları alıp adreslerini ulaştırmaya çalıştım. Sağ olun, var olun. Haftaya cumartesi demiyorum bugün giderken, çünkü çarşamba gününden itibaren cumaya kadar, hatta belki önümüzdeki haftaya kadar tam net olmamakla beraber, akşam 19-21 arası sevgili Melih'in yokluğunda akşam şarkılarında buluşmak üzere Kaptan Köşkü'ndeki yerimi alacağım. İşlerden eve dönüş yolculuğunda yine kral şarkılar çalacağız. Yine sohbet muhabbet edeceğiz. Sağlık sıhhat olursa hepinize, ailenizle, sevdiklerinizle çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Yeni haftamızda bereketiyle başlasın. Çarşamba saatler 19'u gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda buluşmak, görüşmek dileğiyle bu pazar günü 90'lı yılları işte bu şarkıyla selamlayarak mikrofonumu kapatıyorum. Hoşçakalın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzeti.

0: kim tutar seni?
1: Ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi. Ne var sırada Denizbank burada?
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada Denizbank burada.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.

0: Birlikte Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.

0: afiyetle ye.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: de kaçırmayın.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan...

0: TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Ne var sırada Denizbank burada?
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada Denizbank burada?
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse

0: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Büyükçekmece Çatalca yolu yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı-Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde Çeşme istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: Rösev hayat verir.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Yarım asırdır sayısız eserleriyle hafızalarımızda silinmez izler bırakan Ahmet Selçuk İlkan, 50. sanat yılının ilk buluşmasını doğduğu şehir Adana'da gerçekleştiriyor.

0: Parklar kırar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum.
1: Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. Sanat Yılı konseri 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Adana Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde. Ücretsiz gerçekleşecek bu konserin medya sponsoru Kral FM.

Özel şarkılarımızla başladık. Hafta sonuna özel şarkılarla başladık. Yine hafta sonuna özel şarkılarımızla her pazar olduğu gibi saat 16'ya kadar siz kralcılarımızla beraber olmaya devam edeceğiz. Öncelikle güzel bir pazar günü diliyorum tüm kralcılarımıza. Pazar tatil olmasına rağmen çalışan kralcılarımız vardır. Mesaide olan kralcılarımız vardır. Onlara da kolaylıklar dileyelim. Yolda olan kralcılarımızı unutmuyoruz. Hayırlı yolculukları olsun inşallah. Top dolu bir program bizleri bekliyor. Hem keyifli şarkılarımızı sizlerle paylaşırken diğer taraftan da gelen mesajlarımızı değerlendireceğiz. Bakalım kralcılarımız pazar günü neler yaparak bizlere eşlik ediyorlar. Birazdan gelen mesajlarımızla bunları öğreneceğiz ama öncesinde WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. 0532 703 92 çift 0'dan mesajlarınızı bekliyoruz.

hayal kur. Evet, bir kez daha radyolarını henüz açan kralcılarımıza güzel ve keyifli bir pazar günü diliyoruz. Yine dediğim gibi pazar mesaisinde olan kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Gece amillerimiz hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 yenerek gerçekten bizleri gururlandırdılar. İlk maçımız da 14 Haziran Avustralya ile. Şimdiden amilli futbol takımımıza başarılar diliyoruz. Dualarımız, temennilerimiz o yönde. İlk maçımız dediğim gibi 14 Haziran'da sabah 07'de Avustralya ile karşılaşacağız. Başarılar diliyoruz A milli futbol takımımıza. Mesajlar yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Bursa'dan gelen bir mesajımız var. İbrahim selam göndermiş. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Kadirhan Gelibolu'dan Yüksel teyzen selam göndermiş sevgili kralcımız. Bizden de ona selam olsun. Yoğun mesajlarımız. Hollanda'dan Emin ablamızdan gelen bir mesaj. Marmaris Söğüt'ten sevgili Mendoğa sıradaki şarkı armağan edelim. İstanbul'dan aileden gelen bir mesajımız var. Yine muhterem ablamız şu anda İstanbul'dan bizleri takip ediyor. Samsun'dan Nurten. Evet, sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan edersen mutlu olurum diyor sevgili kralcımız. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımızla. Dediğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 90.

0: afiyetle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank, teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
6: Ne var sırada, Denizbank burada.
7: Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
8: Yardım edin!
7: Aşk işleri belli olmaz.
8: Kimse yapma!
9: Ben bugün şanslı günümdeyim sanırım.
10: Belki ben de öyle.
7: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
11: Umarım bir daha görüşmeyiz.
12: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
11: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
13: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.
14: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajı.

Samsun'dan sevgili Elmas'tan gelen bir mesajımız var. Ablam Suzan'la seni dinliyoruz demiş. Yine Ankara'dan Mihriban, ilk defa mesaj yazıyorum. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime ve sevenlerime sıradaki şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar, Karadağ'dan selamlar. Şu anda sizleri dinleyen tüm sevdiklerime selam gönderiyorum demiş ama kralcımız ismini yazmamış. WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Cemal'den gelen bir mesaj. Hem Cemal'e hem de tüm sevdiklerine sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Diğer taraftan da gözüm yeni gelen mesajları ilişiyor. Kadirhan selamlar, iyi yayınlar, hayırlı pazarlar. Şu anda görevde olan meslektaşlarıma da selam gönderiyorum demiş. İzmir'den güvenlik dadaş Haluk göndermiş bu mesajı. Aynı zamanda amirli takımımıza da gönülden başarılar dileklerini de paylaşmış bizlerle. Devam edeceğiz mesajlarımıza. Dediğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 00.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Büyükçekmece Çatalca yolu yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı-Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde Çeşme istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Balıkesir Burhaniye'den Eşe Kılıç'tan gelen bir mesajımız var. Canım kızım ve oğluma, aynı zamanda eşime sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Hamza Küçük Bekir. Bizleri dinleyen kralcılarımızdan sevgili Kadirhan Fethiye'den selamlar. Kral FM'le uyuyup Kral FM'le kalkıyoruz. Bize de güzel bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Türkan Hümüştekin'den gelen bir mesaj. Sevgili kralcımıza da selam gönderelim. Kadirhan ben Ankara'dan Müzeyyen. Şu anda seni dinliyorum demiş. Yine Kayseri'den Yeter'den gelen bir mesajımız var. Kaç yıldır dinliyorum, ilk defa mesaj yazıyorum. Sıradaki şarkı bana gelsin diyor. Kayseri'den Yeter'e de selamlarımızı iletelim. Evet, Gaziantep'ten Ali Yıldırım, eşim Kübra Yıldırım'la sizleri dinliyoruz diyor. İzmit'ten Onay'dan gelen bir mesajımız var. Oğlum Umut, Aykanat ve tüm arkadaşlarına selam olsun diyor. Kadirhan Mutlu Pazarlar, seni dinliyorum demiş Ankara'dan Betül. Yine Fatsa'dan Sibel'den gelen bir mesajımız var. Annemlerde oturuyoruz, balkonda kalabalığız. Sıradaki şarkıyı özellikle annem, babam, aynı zamanda Pervin, Sevgi, Leyla, Derya ve Halime'ye armağan edersen mutlu olurum diyor. Özlem Sivas'tan mesaj gönderen kralcılarımızdan. Kadirhan ben de Kayseri'den halk otobüs şoförüyüm. Göker biz de buradayız demiş. Sevgili Göker abimize selam olsun. Hem ona hem yollarda olan kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar dileyelim. Aman dikkatli olsunlar, trafik kurallarına uyarak, hız yapmayarak, emniyet kemerleri takılı olarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Yolda olan tüm kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Devam edeceğiz mesajlarımızla.

Siz kralcılarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan da mesajlarımız oldukça yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. İznik'ten sevgili Erkan, şu anda seni dinliyoruz. Özellikle Arif Göl abime gelsin diyor. Balıkesir Savaştepe'den Erdal'a selam gönderelim. Yine Almanya'dan Ergül'den gelen bir mesajımız var. Merhaba Kadirhan diyor. Eşim Selvi, oğullarım Doğukan ve Doğuş'a bir şarkı lütfen demiş. Kuşadası'ndan Birol, Süreyya ve Dilek'ten gelen bir mesajımız var. Onlar da selamlarını ileten kralcılarımızdan. Kahramanmaraş'tan sevgili Bayram Yalçın. Almanya'dan Ergün. Otobüs şoförüyüm diyor. Şu anda Avusturya'dan Almanya'ya gidiyoruz. Oğlum Gökhan Garipler, torunu Ufuk Garipler'le seni dinliyoruz demiş. Yollar açık olsun. Hayırlı yolculuklar dileyelim tüm kralcılarımıza. Yolda olan tüm kralcılarımıza da selam gönderelim. Evet, şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Dediğim gibi saat 16'ya kadar güzel şarkılarımız eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Kocaeli İzmit'ten Utku Umut Aykanat sıradaki şarkıyı bana armağan edersen mutlu olurum Kadirhan diyor. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun. Dediğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 00.

Evet, Kültür Yolu Festivali'nden dolayı, organizasyonlarından dolayı sevgili Afrikalı Ali'miz de şu anda Manisa'da. Manisa'da gezerken...

Devamlı mesajlarıyla yalnız bırakmayan sevgili Nezih ve Gökhan'a denk gelmiş. Onlarla beraber şu anda Nezih'e, Gökhan'a ve Afrikalı Ali'ye selam gönderelim. Özellikle sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. 14-12 yaptık saatlerimizi. Bir kez daha radyolarını henüz açan kralcılarımıza selam olsun. Bu arada Nezih de sanırım pazar mesaisinde. Şimdi az önce Afrikalı Ali'den bir video geldi. Dükkan açık. Kuaför kendisi, selam gönderelim sevgili Nezih'e bir kez daha. Gökhan kardeşimize de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Öncesinde Avusturya'dan gelen bir mesajla devam edelim. Osman, şu anda seni dinliyorum diyor. Avusturya'daki kralcılarınıza sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersiniz demiş. Sadece Avusturya değil, gurbette olan tüm kralcılarımıza selam olsun. Kayseri'den şu anda seni çalışarak dinliyoruz demiş Mahmut Can. İnegöl'den, Ülkü'den gelen bir mesajımız var. Selamlar Kadirhan, Avustralya'dan, Melbourne'den sizleri dinliyorum. İyi ki varsınız diyor Meryem Alancı, iyi ki sizler de varsınız. Yine gurbetten gelen bir mesajla devam edelim. Almanya Berlin'den kral ailesine selam olsun. İbrahim ben, özellikle Hataylılara sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Kocaeli'den Azat'tan gelen bir mesajımız var. Operatörlük yaptığını belirtmiş. Şu anda Kocaeli Otogar'da metro projesinde çalışıyoruz. Özellikle tüm çalışanlara ve tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Hem sevgili kralcımıza hem çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Devam edeceğiz mesajlarımıza.

0: Banya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, Isoptan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
10: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
12: İlaç gibi radyo.
13: Reklam.
12: Adilhan. İlaç gibi radyo.

Evet, Aydın Didim'den gelen bir mesajla devam edelim. Yılmaz şu anda bizi dinlemekte. Bünyamin'le beraber bir taraftan da çalıştıklarını belirtmişler. Kolaylıklar dileyelim. Almanya'dan gelen bir mesajımız var. Selamlar, bahçemde kralla keyif yapıyorum. Bülent Akyüz'den gelen bir mesajımız. Milli takımımıza, Türkiye'mize başarılar inşallah. Sıradaki şarkı tüm kral dinleyicilerine armağan ediyorum diyor. Bu arada Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istemiş. Sözümüz olsun. İyi pazarlar Kadir Han. Hep Kral FM dinliyorum diyor. Eşim televizyon, onu da alıştırdım. Hep bana kızardı diyor. Şimdi o da alışkanlık yaptı. İkimiz de seni dinliyoruz. Özellikle Sivas'ımıza selam gönderirsen bizleri mutlu edersin demiş. Almanya'dan Fadime Gümüşgöz'den gelen bir mesaj. Selamlarımızı iletelim sevgili kralcımıza. Avan Osman Mustafa ben. Eşim Gülşah, çocuklarım Ayşe Sena ve Ilgın Ela'ya gelsin diyor. Kadirhan abi seni dinliyorum demiş. Özellikle sıradaki şarkıyı hemşerim Afrikalı Ali'ye armağan edersen mutlu olurum diyor. İstanbul'dan, Yeni Bosna'dan Yunus'tan gelen bir mesaj. Kolay gelsin Kadirhan diyor Mahmut. Şu anda Göztepe'den bize dinlemekte. Balıkesir Burhaniye'den gelen bir mesajımız var. Sevgili Elif. O da pazar mesaisinde olan kralcılarımızdan, bir taraftan çalışıyorum diğer taraftan da seni dinliyorum, benim gibi pazar mesaisinde olan kralcılara da bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Hem sevgili kralcımıza hem de pazar mesaisinde bir taraftan çalışıp diğer taraftan bize dinleyen kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Özellikle mesaide olan kralcılarımıza da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Az evvel Müslüm Gürses'le ilgili bir sözümüz vardı. Şimdi güzel bir şarkıyla o sözü yerine getirelim. Birazdan da gelen mesajlarımızı değerlendireceğiz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı.

0: Dilim'den sevgili Ümit'ten gelen bir mesajımız var. Kralcılara selam göndermiş sevgili kralcımız. Bizden de ona selam olsun. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Kadir Han, iyi pazarlar, iyi yayınlar. İstanbul Tuzla'dan taksici Ethem ben. Bugün evdeyim diyor. Eşim Melek, oğlum Çağatay ve Paşa'yla seni dinlemekteyiz demiş. Selam gönderelim sevgili abimize ve ailesine de. Sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Yine İzmir'den Süleyman Olgaç'tan gelen bir mesajımız var. Safranbolu'dan Murat, iki oğlum Miraç ve Melih'le yoldayız. Tüm kralcılara gelsin diyor. Yollar açık olsun. Şaban Bulut. Yine mesaj gönderen kralcılarımızdan. Özellikle benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Nur Kuru. Dikmen'den İsmail Karakoç. Alişan için sıradaki şarkı istiyorum diyor. Gaziantep'ten gelen bir mesajımız var. İyi yayınlar Kadir Han. 90'lara damga vuran bir şarkıyı da benim için çalarsan sevinirim demiş. 90'larla devam ediyoruz. Az evvel Müslüm Gürses'ten, sonra Ferdi Baba'dan, şimdi de Orhan Gencebay'dan güzel bir şarkıyla güzel bir yolculuk yapalım 90'lara. Yıldız Falını paylaşacağız. Orhan Gencebay'ın o güzel şarkısını, ama öncesinde gelen mesajlarımızla devam edelim. Fatsa da şu anda seni dinliyoruz demiş. Sercan Karapınar. Evet, Samsun Ladik'ten Yayla'da bizleri dinleyen Mehmet Doğukan selam olsun diyor. Bizden de onlara selam var. İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Recep. Kadir Han kolay gelsin demiş. Aydın Kuşadası'ndan Gökhan Vardar eksik olmasın. Kardeşim Kadir, yardım içinde bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. İyi yayınlar Kadir Han diyor. Necla İstanbul Çekmeköy'den bütün ev hanımlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyor. İzmir'den Şerif de Balıkesir'de seni dinlemekte olan Hasan için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Oldukça yoğun mesajlarımız, son bir mesajı daha değerlendirelim. Almanya'dan Ömer Polat'tan gelen bir mesaj. Herkese mutlu pazarlar dilemiş sevgili kralcımız. Devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesinde dediğim gibi Orhan Gencebay'dan güzel bir şarkımız var. Sonrasında kısa bir reklam aramız, sonrasında buradayız.
1: İlaç Gibi Radyo.

0: afiyet de ye.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klimada.

0: Cepte, ofiste, sen neredeysen orada.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatlı.

0: erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

Özel şarkılarımızla beraberliğimize devam ediyoruz. Bu arada Çanakkale'den Mesut'tan gelen bir mesajımız var. Çiftçiyim, Kral FM'i çocukluğumdan beri dinliyorum. Şu an traktörle tarlada iş yaparken seni dinliyorum Kadirhan demiş. Kolaylıklar dileyelim sevgili kralcımıza. Hakkari'den yazıyorum. İsmim Vahide. Özellikle tüm sevdiklerime selam olsun demiş. Hayırlı pazarlar Hidayet Yetkin. İstanbul'da tırda sizleri dinlemekteyim. Güzel bir şarkı da benim için çalarsan mutlu olurum diyor. Yol açık olsun, hayırlı yolculuklar dileyelim hem ona hem tüm kaptanlarımıza. Yine Bursa'dan Ayşe Öztürk'ten gelen bir mesaj. Selvi Nur. 13 yaşındayım. LGS sınavıma son bir hafta kaldı. Genel bir tekrar yaparken derslerde seni dinliyorum abi. Benim için de dua edersen sevinirim demiş. Allah bütün öğrenci kralcılarımızın zihinlerini açık eylesin, sınavlarında başarılı geçirsin inşallah. Temennimiz, duamız bu yönde. Selam olsun sevgili kardeşimize de. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edelim. Evet, Diyarbakır'dan Cavit'ten gelen bir mesajımız var. Çalışıyoruz demiş, kolaylıklar dileyelim. Samsun'da bizleri dinleyen kralcılarımızdan Can Çarşamba diyeyim şu anda. Sanayide son seslerini dinliyoruz. Azer Bülbül'den bir şarkı istemiş. Tüm emekçilere gelsin diyor, sözümüz olsun.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Büyükçekmece Çatalca yolu yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çeşme Otoyolu'nun Marina Kavşağı, Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde Çeşme istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS

Evet, 15.05 yaptık saatlerimizi. Bir kez daha tüm kralcılarımıza güzel ve keyifli bir pazar günü diliyoruz. Yine pazar mesaisinde olan kralcılarımıza, yollarda, gurbette olan kralcılarımıza da selam gönderelim. Diyarbakır'dan sevgili Çınar'dan gelen bir mesajımız var. Yine Eskişehir'den Cengiz Sertdemir, piknikte seni dinliyoruz. Bize de bir şarkı Kadirhan demiş. Almanya'dan Seda'dan gelen bir mesajımız var. Seda da arkadaşı Semra ile beraber şu anda yürüyüşteyiz. Seni dinliyoruz. Emrah'tan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sözümüz olsun. Zaten son saatimizdeyiz. Son saatimiz içerisinde güzel bir şarkısını kralcılarımıza paylaşacağız. Karaman'dan Mert Gülçiçek şu anda seni dinleyen Mustafa'ya gelsin diyor. Hayırlı pazarlar. Ordu'dan Ahmet, Kaptan Ümit abiyle seni dinliyoruz Kadirhan demiş. Evet, Tayfur'dan gelen bir mesaj, yine Fransa'dan seni dinliyorum bütün kral ailesine, eşim Ayşe'ye gelsin diyor Kerim. Gurbet'ten gelen bir mesajımız daha var. Almanya'dan Trabzon'a selam gönderirsen mutlu oluruz Kadirhan demiş. İsmini belirtmeyen bir kralcımız. Bu arada ricamız olsun kralcılarımızdan, mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. Yine Almanya'dan Kadirhan kardeşim, yayını severek dinliyoruz diyor. Turan Berlin'den bizi dinleyen kralcılarımızdan. Tayfur Cönger'e selamlarımızı iletelim. Kırıkkale'den şu anda seni dinliyorum. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime, aynı zamanda pazar mesaisinde olan kralcılarımıza gelsin diyor. Doğan, Kadirhan kardeşim, Hollanda'dan dinliyorduk. Şimdi Kayseri'de tatildeyiz, seni dinliyoruz. Özellikle aşkım Semra için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Güzel bir şarkımız var, onlara da armağanımız olsun.

Manisa Alaşehir'den Halil şu an Kemaliye'de. Çiftçilik yapıyorum diyor. Çok sevdiğim aileme gelsin sıradaki şarkı. Evet, Osmaniye Düzici'nden saygı ve selamlar. İbrahim'den gelen bir mesajımız var. Amcaoğlum Mehmet Fatih Çimen, aynı zamanda Ahmet Çimen için de sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum. Onlar da pazar mesaisinde bizleri dinlediklerini belirtmişler. Kolaylıklar dileyelim bir kez daha. Hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza. Aydın Kuşadası'ndan Ali'ye selam olsun. Yine şu anda Kadirhan seni dinliyorum demiş. Ankara Kızılay'da çalışarak sizleri dinlemekteyiz. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen sevinirim. Berkay ve Emir'den gelen bir mesaj. Almanya'dan Zeki, yıllardır sizinle avutuyoruz gurbeti. Bir şarkıda bizlere armağan edersen mutlu olurum. Özellikle İzmit'teki, Derince'deki dostlarıma aracılığınla selam gönderiyorum diyor. Bizden de selam olsun Zeki abimize, aynı zamanda gurbette olan tüm kralcılarımıza. Hayırlı, sağlıklı, huzurlu yayınlarınız olsun demiş, eksik olmasın. Bursa'dan gelen bir mesajımız var. Arif abimiz göndermiş bu mesajı. Selamlarını iletmiş, bizden de ona selam olsun. Son bir mesaj, Kadirhan sıradaki şarkıyı şu anda seni dinleyen kuzenim Ömer'e armağan edersen sevinirim diyor. Almanya'dan sevgili kralcımız isim belirtmemiş, ricamız olsun. Mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. Bir kez daha WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.

0: Reklam. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
10: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
11: Ne istersen Neon1.
12: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı İsuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda

0: Miktarı sınırlıdır. İsuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus motor yağları.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen o.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her an.

24 yaptık saatlerimizi. Bir kez daha tüm kralcılarımıza güzel ve keyifli bir pazar günü diliyoruz. Yine mesaide olan kralcılarımıza, yollarda seyir halinde, yine yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza, aynı zamanda gurbette olan kralcılarımıza da selam gönderelim. Sevgili kardeşim Mehmet Akif Öztürk, şu anda eşi Yasemin Öztürk'le, kızı Aleyna Öztürk, Kübra Öztürk ve Büşra Öztürk'le beraber İstanbul'da seyir halinde, beraber ailesiyle bizleri dinlemekte. Hem Mehmet Akif'e hem ailesine selam gönderelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Devam edelim mesajlarımıza. Yine İstanbul'dan gelen bir mesajımız var. Gazi Osman Paşa'dan Recep. Sürekli sizleri dinliyorum diyor. Benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Nazilli'den Güler, aşkım Kore'ye gelsin diyor. İsviçre'den Cevdet Sarıçam, şu anda sevdiğim arkadaşım Gökhan Aydeniz'de İsviçre'de düzenlenen bir festivalde sizleri dinliyoruz. Tüm sevdiklerimiz için de güzel bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine Almanya'dan gelen bir mesajımız var. Disburg'dan sizlere sevgilerimi gönderiyorum. Ben Şenol. Yanımda sevgili annem Meryem ve şu anda birlikte sarma sarıyoruz demiş. Sizleri dinliyoruz, ailecek seviyoruz diyor. Eksik olmasınlar. Hem sevgili Şenol kardeşimize hem annesi Meryem ablamıza selam gönderelim. Güzel bir şarkımız var. Hem onlara hem de gurbetçilerimize armağanımız olsun. Devam edeceğiz mesajlarımızla.

tarihimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Eyüphan Gül'den gelen bir mesajımız var. Diyarbakır'dan bizleri dinlemekte. Besra Çakmak, Sena Fidan'a sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Salim'den gelen bir mesajla devam edelim. Kanada'dan.

Sizlere ve tüm sevdiklerime gelsin. Sıradaki şarkı diyor. Karışık göndermiş mesajı. Okuyabildiklerimi paylaştım. Furkan'a da selam gönderelim. Sıradaki şarkıyı Furkan'a da armağan edeceğiz. Evet, devam edelim. Şu anda seni dinliyoruz Kadirhan. Tüm sevdiklerimize ve sevenlerimize gelsin diyor. İstanbul'dan Osman göndermiş bu mesajı. Osman'a da selamlar olsun. Bu arada değerli kardeşim Özer Ünlü Almanya'dan şu anda bizleri dinlemekte, takip etmekte. Dükkanı kapatmadan bize de bir selam gönderirsen bizleri mutlu edersin. Özellikle abim Önder ve eşi Pınar'la seni dinliyoruz şu anda. Eşim Pınar'la seni dinliyoruz demiş. Bahçede çay içiyoruz, kulağımız sende diyor. Hem sevgili Özer Ünlü'ye, hem eşi Pınar'a, hem de abisi Önder'e selam gönderelim. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağan edeceğiz. Son bir mesajımızın hemen sonrasında. Evet, Sibel'den gelen bir mesaj. İstanbul'dan biz şu anda arkadaşlarıyla birlikte bizleri dinlemekte. Onlar da sanırım pazar mesaisindeler. Eksik gelmiş mesajları. Hem onlara hem pazar mesaisinde olan kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim.

Evet, sevgili kardeşim Özer'e, eşi Pınar'a, ağabeyi Önder'e selam gönderelim. Bahçede çay keyfi yaparken şu anda bizleri dinlemekteler Almanya'dan. Onlara da güzel şarkımız, armağanımız olsun. Yine Almanya'dan gelen bir mesajla devam edelim. Sevgili Bülent, şu anda çalışıyorum, seni dinliyorum Kadirhan demiş. Almanya Berlin'den, Samsun'dan selam göndermiş Volkan, bizden de ona selam olsun. Kankim Kübra ile seni dinliyoruz diyor Hakkı. İbrahim Erdoğmuş, Diyarbakır'da şu anda seyir halindeyim diyor. Yollar açık olsun. Adana Pozantı'dan Şükrü Karakaya şarkıyı bir firma adı söylemiş, onu söyleyemiyoruz. Tüm çalışan kralcılarımıza da armağan edelim, kolaylıklar dileyelim. Aynı zamanda tüm mesaide olan kralcılarımıza. Kadirhan abi merhaba, ben Balıkesir'den görme engelli Ali Topçu. Sıradaki şarkıyı bütün engelli kardeşlerimize, aynı zamanda emniyet mensuplarımıza, askerlerimize armağan ediyorum diyor. Selam olsun sevgili kardeşime. Sıradaki şarkımızı Ali'ye de armağan edeceğiz. Öncesinde devam edelim mesajlarımıza. Yine Almanya'dan, Ayhan'dan gelen bir mesaj. Çok selam, eşimle hobi bahçesinde semaverde çay yaptık. Bir taraftan çay içiyoruz, diğer taraftan da seni dinliyoruz. Eşim Burcu Göktaş'a da sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş sevgili kralcımız. Samsun'dan Onur Çetiner, Gülcan Çetiner, kızları Sıla, Sena, Sude, Elif ve Su Çetiner'le dinlemekte. Kadirhan abicim iyi yayınlar diyor Balıkesir'den. Elif, o da Çiğdem ablamla mesaideyiz, senin sayende güzel bir gün geçiriyoruz diyor. Eksik olmasın, kolaylıklar dileyelim. Hem Elif'e hem Çiğdem'e selamlarımızı iletiyoruz. Şarkımız onlara da armağanımız olsun.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
4: Sardalya, Dardanel'den. Süpürge deyince vatan.

Taksim'den unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip

0: Kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: yaşamını erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kadirhan.

0: Merhaba Kadir Han demiş, İstanbul Gaziosman Paşa'dan Recep sürekli Kral FM dinliyorum diyor. Eksik olmasın. Aysel Can'dan gelen bir mesajımız var. Kadir Çömez'le seni dinliyoruz demiş. Yine İzmir Selçuk'tan Murat sıradaki şarkıyı özellikle tüm özel güvenliklere armağan ediyorum diyor. Kolaylıklar dileyelim pazar mesaisinde olan kralcılarımızla. Yine gelen bir mesajla devam edelim. Bursa'dan Osman, çalışarak bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Şu anda Kahramanmaraş'ta seni dinlemekte olan can dostum Lale için gelsin. Onu çok sevdiğimi ve benim için çok değerli olduğunu söylersem mutlu olurum demiş. Söylemiş olalım sevgili kralcımız da inşallah bu mesaja kulak veriyordur. İstanbul'dan Ayşegül'den gelen bir mesaj. Mehmet abimize selam olsun. Servis sorumlusu olarak çalışmakta. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Bu arada mesaide olan kralcılarımızdan bir mesajla daha devam edelim. Hülya İstanbul'da şu anda çalışarak bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Sinop'tan selamlar Kadir Han, oğlum Yusuf Han, kızım Zeynep Su, eşim Ayşe için sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş Ceyhan. Hem ona hem ailesine de selam gönderelim. Diyarbakır'dan gelen bir mesajımız var. Eşim Çiçek için bir şarkı istiyorum diyor Şamil Çelik. Avusturya'dan Hasan, Ayşe'ye armağan ediyor. Karabük'ten Ramazan'dan gelen bir mesajımız var. O da selamlarını ileten kralcılarımızdan, bizden de ona selam olsun. Yine Almanya'dan hayırlı pazarlar Kadirhan, Ekrem Bey Dilli. Almanya'dan seni dinliyorum. Köln'deyim şu anda diyor. Kastamonu Bozkurt'a selam gönderelim. Arkadaşla birlikte seni dinliyoruz demiş Aygün. Fransa'dan Ayşe'ye de selam olsun. Final şarkımız onlara da armağanımız olsun. Evet, bugün de geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Güzel bir pazar akşamı diliyorum tüm kralcılarımıza. Şimdiden güzel bir hafta olsun hepimiz için. Aynı zamanda mesaide olan kralcılarımıza, yine yollarda olan kralcılarımıza ve gurbette olan kralcılarımıza da programımızın sonunda bir kez daha selam olsun. Nasip olursa yarın gece saat 23'te yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadir Han, İlaç Gibi Radyo.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Büyükçekmece Çatalca yolu yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı-Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde Çeşme istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
3: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 1 Temmuz'dan itibaren depozitosu olan ambalajlar uygulamasının Türkiye genelinde yaygınlaşacağını söyledi. Teşvik bedelinin 1 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bu kapsamda Doğa logolu ürünler depozito iade noktalarına götürüldüğünde ürün başına 1 lira depozito iade ücreti alınacak. Hayalet Ağı denizlerin en büyük sorunu. Kaçak avcılar tarafından kullanıldıktan sonra suya atılan ve deniz tabanına çöken ağlar canlı popülasyonuna büyük zarar veriyor. Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında Çamlıca Kulesi'ni baştan aşağı örtebilecek büyüklükte hayalet ağı çıkarıldı. Marmara Denizi'ndeki kirlilikle ilgili araştırmalar sürüyor. Geçen yıl başlatılan proje kapsamında deniz tabanında 17 Ağustos depreminin izlerine ulaşıldı. Depremin sadece yıkıma değil, denizde kirliliğe de yol açtığı ortaya çıktı. Bazı bölgelerde plastik kirliliğinin 3 katına çıktığı görüldü. Malatya'nın

Dere Mahallesi'ndeki köy okulu Avrupa Birliği destekli bir projeyi hayata geçirdi. Öğrencilere yıl boyunca sıfır atık, su kaynaklarının korunması ve israfının önlenmesiyle ilgili eğitimler verildi. Öğrencilerin iklim ve su krizine karşı sürdürülebilir çözümler üretmeleri teşvik edildi. Mikroplastiklerin sağlığa olumsuz etkilerini gösteren çalışmalara bir yenisi eklendi. Avusturya'da yapılan bir araştırma.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Getir.

0: kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kupası heyecanı vatanda. 5-15 Haziran tarihleri arasında LG 190 ekran 4K Ultra HD Smart TV.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.

0: 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Plastik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam.
3: İlaç Gibi Radyo.
5: En Kral 20. Kral 20.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında Türk müziğinin duygusal hafızasında iz bırakan yorumuyla fark yaratan Ümit Yaşar var. Sanatçı merakla beklenen yeni çalışması Yürüdüm'le müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Modern arabeskin en iyi örneklerinden biri olmaya aday olan eser, ayrılığın ve kabullenişin en yalın halini dinleyicinin kalbine işliyor.

Söz ve müziği, pop ve arabesk müziğin hit fabrikası olarak bilinen usta isim Ersay Üner'e ait olan şarkı, Alper Atakan'ın modern ve etkileyici düzenlemesiyle hayat buluyor. Ümit Yaşar, Yürüdüm'le En Kral 20 listemizin 20 numarasında. Söz

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Yürüdüm şarkısıyla Ümit Yaşar'ı ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada yeni teklisini sevenleriyle buluşturan Türk müziğinin güçlü seslerinden Metin Şentürk var. Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait Gidemem şarkısıyla çıkış yakalayan sanatçı listemizin 19 numarasında yerini alıyor.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında şarkılarıyla milyonları peşinden sürükleyen Blok 3 var. Sözü ve müziği Hakan Aydın'a, aranjesi Narko ve yine Hakan Aydın'a ait Kusura Bakma ile Blok 3 listemizde 18 numarada yerini alıyor.

Listemizin 18 numarasında Kusura Bakma şarkısıyla blok 3'ü dinledik. 17 numarada Baha'nın Dönüş projesinin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tan Taşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum oldu. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu Tan Taşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tan Taşçı En Kral 20 listemizde 17 numarada.

En Kral 20 listemizin geldik 16 numarasına. 16 numarada modern ve etnik müziğin en başarılı temsilcilerinden usta sanatçı İsmail Tunçbilek, müzik severleri geçmişin derinliklerinden gelen bir ezgiyle buluşturuyor. Anadolu'nun anonim halk ezgilerinden Pınar'ın başına kurmuş kazanı, Tunçbilek'in bağlamanın ruhuna dokunan tekniği ve benzersiz müzikal vizyonuyla yeniden hayat buluyor. Sanatçı Pınar'ın başına kurmuş kazanıyla listemizde 16 numarada yerini alıyor.

Geldik En Kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında yeni teklisi Yangın Yeri şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Akdağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan Yangın Yeri ile bu hafta 15 numaraya yerleşti.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumu tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le bu hafta 14 numarada yerini alıyor.

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada sözü ve müziği Cevher'e ait, hayata karşı dimdik durmayı ve her düşüşten sonra daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmayı simgeleyen, umut ve direnç temalı şarkısı Vurulduysam Kalkarım var. Düzenlemesi Caner Tepecikli'ye ait şarkısını sevenleriyle buluşturan Cevher, bu hafta 13 numaraya yerleşiyor.

En Kral 20 listemizin 12 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergüneş'e ait olan Baboş'la En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numara.

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor.

0: Afiyet de ye.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, otobüs.

0: önceki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Tablet istersin, vatanda bulursun. 2-7 Haziran tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
5: Ne var sırada, Denizbank burada.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Kuşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu. Büyükçekmece Çatalca yolu yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı, Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde Çeşme istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS sizin için seçti.
9: En Kral 20. Kral 20.
10: Listemizin 11 numarasında Kan Çiçekleri şarkısıyla Özlem Özdil'i ağırladık. Geldik listemizin 10 numarasına. 10 numarada Kenan Doğulu'nun zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısını kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler listemizin bu hafta 10 numarasında. Belki.

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a, düzenlemesi Berk Arda Büken'e ait Meğerse şarkısıyla sanatçı bu hafta listemizde 9 numarada.

Listemizin 8 numarasındayız. Listemizin 8 numarasında yeni teklisi Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile sanatçı listemizde 8 numara. Bir

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında Aşk ve Ötesi albümlerinin, Var mı Aşk'tan Ötesi şarkılarını sevenlerinin beğenisine sunan Karaf grubu var. Şarkının sözü, müziği ve aranjesi Fatih Ağızkalı imzası taşırken solo vokalde yine Murat Coşkun'un yorumuna kulak veriyoruz. Var mı Aşk'tan Ötesi ile Karaf grubu listemizin 7 numarasında. Masada...

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken Serkan Kaya'nın

kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albümün çıkış şarkısı Dertliler Meyhanesi'nin sözleri Hakkı Yalçın, bestesi Ümit Köse ve aranjesi Erhan Bayrak imzası taşıyor. Serkan Kaya, Dertliler Meyhanesi ile listemizde bu hafta 6 numara. Efkan.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada dillere pelesenk olmuş Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semicenk listemizin 5 numarasında.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-8 Haziran tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
0: gelecek. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. POS'um cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: En Kral 20. En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında son zamanlarda dillere pelesenk olan, sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyla'ya ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer, En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numara.

0: Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Eller Üzer şarkısıyla Serkan Nişancı'yı ağırladık. 3 numaradayız. Karadeniz müziğinin en nadide ve sahici seslerinden, ani ölümüyle tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan ve sevenlerinin yüreğinde kapanmaz bir boşluk bırakan Volkan Konak var. Sözü ve müziği Cevdet Bağcay'a, düzenlemesi Selim Bölükbaş'ına ait olan Al Ömrümü şarkısını vefatından önce okuyan ve sonrasında sevenleriyle buluşturan sanatçıyı rahmet ve duayla anıyoruz. Volkan Konak Al Ömrümü'yle zirveye emin adımlarla yükselmeye devam ediyor.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim.

0: seni. Haydi bunlara boş ver. Bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma. Unutma günü. Daima ilk şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.
1: En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında yeni şarkılarından Üzülmedim Ki ile çıkış yakalayan Semi Cenk var. Karışık Kaset 2 albümünün çıkış şarkılarından olan ve sözleri Kudret Akpınar, müziği Naci Eray, düzenlemesi Berk Arda Büken imzası taşıyan şarkısıyla Semi Cenk bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20 numara. Yaka.

0: En Kral 20 10 numara. Dokuz numara.
1: Aşk türküleri yakar gökyüzüne kirpiklerim. Bir bakışıyla yandı kül oldu tüm bildiklerim.
0: Sekiz numara.
2: Yok öyle hakkını vermeyene sevda. Adım derine derine yazma yalan.
0: Yedi numara.

0: 4 numara.
1: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyaya dayanamazsın.
0: 3 numara.

0: En Kral 20.
1: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında 90'lı yıllara damgasını vuran ve 2025 yılı Eylül ayında aramızdan uğurladığımız, Gülnü'nün seslendirmiş olduğu Oyuncak Gibi şarkısına kendine has yorumuyla hayat veren Aleyna Tilki var. Sözleri Fethi Demir, bestesi Kenan Mete ve aranjesi Mert Arda Büken imzalı şarkısıyla sevenlerine seslenen başarılı sanatçı, bu haftada yükselişini sürdürerek zirvenin sağlığına...

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Migros'ta hediyeli günler başladı. 7-9 Haziran tarihleri arasında evcil hayvan mama ve aksesuarlarında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Yiyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: yer alır gider.
1: Unutulmayanlar.
2: Alemin en kralı Kral FM'den ve ben Nöbetçi Erdem'den herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Yine bir pazar günü, yine bir unutulmayanlar klasiği sizlerle birlikte olacak. 2 saat boyunca bir döneme imzasını atan, hepimizin kalbine, gönlüne taht kuran o efsane şarkıları, o unutulmayan şarkıları beraberce paylaşacağız inşallah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal.

0: hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Sevgili kralcılar, şimdiki konuğumuz Türk pop müziğinin çok özel seslerinden bir tanesi. Kendisiyle ilgili yapılan yorumlarda hep bir İspanyol gırtlağı olduğu yorumları yapılıyor. Öyle bir ses, öyle bir yorum. Ben hep Gypsy Kings vardı, bir grup vardır. O Tarkan'ın Asla Vazgeçemem şarkısını söyleyen grup. O havayı ben seziyorum bu isimde. Kardeşi de Türk pop müziğinde çok önemli isimlerden bir tanesi. Bazı sağlık sorunları yaşamıştı herhalde, öyle hatırlıyorum. Çok çok geçmiş olsun dileklerimizi ileterek yolculuğumuza Fatih Erkoç'la devam edelim.

Şimdiki konuğumuzda öyle bir ses var ki sevgili kralcılar, onun sesini, yorumunu duyup da bir insanın etkilenmemesi mümkün değil. Eski Türk filmlerinde vardı böyle hıçkırarak şarkı söyleyen ablamız Belkıs Özener, kulakları çınlasın. Onun üslubu, onun tavrı, onun tarzı var. Ali Tekin Türen'in yazdığı Dilek Taşı ile birlikte 1978 gibi kalmış aklımda. Başlayan bir efsane ve halen de girdiği ortamlarda, gittiği konserlerde hala da ilgi alaka görmeye devam eden arabeskin ablaların çok önemli bir sesi Gülden Karaböcek.

Konuğumuzun tarzı şu diyemeyeceğim bir konuk gelecek şimdi sevgili kralcılar. Ben onu biraz Edip Akbayram'a benzetiyorum. Yani ikisi yakın ekoller. Kendine özgü bir tarzı var. Yani onun şarkılara kattıkları, bu bazen türkü olur, bu bazen anonim olur, bu bazen doğaçlama bir şeyler olur. Her tarzı çok özel bir şekilde söylüyor. Konserlerinde yer bulma şansınız olmayan isimlerden bir tanesi. Ve öyle bir yerdeyim ki gibi bir şarkıya vokal yapmış ki onu konuşmaya bile gerek yok. Selda Bağcan.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmeniz lazım.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar

0: E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: İlaç gibi radyo. Böbrek Erdem.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Büyükçekmece Çatalca yolu yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı-Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde Çeşme istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Sevgili kralcılar, şimdiki konuğumuzun şarkılarından geçmemeniz mümkün değil. Yani onun şarkılarına dokunmamak, öyle şarkılara imza atmış ki bu bazen hata olabilir, bazen kaybolan yıllar, bazen biliyorsun sitem olabilir. Yani öyle şarkılara imza atmış ki, yani tabi burada Gara Muafyan, Aysel Gürel, Onno Tunç, onların da yad edilmesi lazım. Aramızdan ayrılanları rahmetle analım. Onların da tabi çok büyük etkisi var ama Türk pop müziğinde büyük bir işe imza atmış. Yani Barış Manço ile birlikte, erkeklerde Barış Manço'da, bayanlarda da şimdiki konuğumuz diye düşünüyorum. O kadar özel bir isim, o kadar özel bir bestekar Sezen Aksu.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPost oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPost'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Yarım asırdır sayısız eserleriyle hafızalarımızda silin.

0: kınar beni. Sokaklar salar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum.
1: Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. Sanat Yılı konseri 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Adana Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde. Ücretsiz gerçekleşecek bu konserin medya sponsoru Kral FM.
2: Şimdi hep beraber 1980'li yıllara gideceğiz sevgili kralcılar. O dönemde çok sevilen, çok talep gören isimlerden bir tanesiydi. Ama sonrasında devamı niye gelmedi? Müziğe neden devam etmedi? Ben onu bir nevi Pavarotti'ye benzetiyorum ses ve yorum olarak. Çok özel bir isim, çok özel bir ses. Metin Milli.

Babalar programı babalarla, efsanelerle son eriyor sevgili kralcılar. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasipte kısmette varsa pazartesi akşamı 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
3: Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Güzel bir pazar akşamı en kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Babalar resitaliyle merhaba diyelim ve Müslüm Baba'nın muhteşem yorumundan Yalnızlar rıhtımını Erkin Baba'nın şarkısını bütün sevenlerine armağan edelim. Hoş geldiniz.

0: Fly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim.
2: Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
5: Kezban'ın günlüğü.
6: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha yürekler dolusu sevgiyle merhaba diyelim sevgili kralcılar. Ve imparatorun bu en sevdiğimiz şarkılarından birini bütün sevenlerine, bütün hayranlarına armağan edelim. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında şarkılarımıza eşlik eden, bize kulak veren bütün kralcılarımıza gelsin.

0: eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Gençlerin en sevdiği seslerden biri Semi Cenk. Ceylan'ın yepyeni yorumunun ardından şahane bir Cengiz İmren şarkısı söyleyecek. Ceylan'dan Dorhan Baba'nın çok sevdiğimiz şarkısını dinlettim. Semi Cenk'i ben de çok beğeniyorum. Gerçekten hem efendiliğini hem duruşunu hem de eskilere olan babalara olan saygısını çok takdir ediyorum. Yolu bahtı açık olsun.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Biraz eskilerden biraz yenilerden en kral şarkılarla devam ediyoruz. Pazar gecesi yayınımıza sevgili kralcılar. Gece dediğime de bakmayın, yaz uzun, günler artık geç kararıyor. Özgür Alter'in bu şarkı.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Sinan Özen'in, Sinan Özen'in en sevdiğimiz şarkılarından birisini, yaşayan efsaneden Cengiz Kurdoğlu'ndan sevenlerine armağan ettim. Ertuğ Ömer'in bir yapay zeka şarkısı. Ben çok sevdim. Gençler de seviyorlar. İki tane arka arkaya yeni şarkı gelecek sevgili kralcılar.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kezban'ın günlüğü.
0: Kral.
3: En sevdiğim kadın seslerinden birisi Elif Buse Doğan. Dualarım Seninle şarkısı 2026 imzalı. Bütün sevenlerine armağan ediyorum. Hem Elif Buse Doğan'ın sevenlerine gelsin, hem ondan önceki Koray Avcı, yine çok sevilen şarkılarımızdan birini söyledi. Eski unutulmaz şarkılardan biri, onun sevenlerine de hediye etmiş olayım. Bu güzel şarkının ardından da Seccat Mehmedi'nin Bir Bilebilsen isimli yorumu gelecek.

O zaman artık programın sonlarına doğru, son 40 dakikada biraz eskilere, unutulmayanlara yolculuk yapalım. 2000'li yıllara gidelim. Bundan 26 yıl önce Özcan Deniz'in herkese çok sevdirdiği Ah O Gözlerin şarkısı. Şöyle güzel bir nostalji olsun hepimiz için. Müzik.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Günlüğünün en sevdiğimiz şarkılarından birini 1995 yılındaki albümünden seçtim sevgili kralcılar. Sevenlerine armağan ediyorum. Mekanı cennet olsun inşallah.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Ve bugün de geldik programın finaline sevgili kralcılar. İki Müslüm Gürses şarkısıyla babanın sevenlerine iki güzel şarkısını armağan ediyorum. Yarın kısmetse saatler 9'u gösterdiğinde ben yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Düşme, tutmazlar bunu bilesin. Düşme, kimsen kalmaz ki göresin. Düşme, isterler hep sürünesin. Düşme, bir darbede dosttan yersin. Düşme, düşme.

0: Nasıl arabeskte Kral FM bir numaraysa Kral Pop Radyo'da kendi kategorisinde bir numara.
1: Radyomun ikinci kanalı Kral Pop diyen sevgili kralcılarımıza selam olsun.
2: Kral Pop Radyo'da pop şarkısı ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Kral
3: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
4: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
3: Siz kralcıların sayesinde Kral Pop Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ediyor.
4: Pop müzikte tercihini Kral FM'in kardeş radyosu Kral Pop Radyo'dan yana yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasrette terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben. İlaç gibi rahat.

camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Bir hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

0: Yaş gibi radyo.
1: Koca İstanbul, sana sesleniyorum. Artık aramızda bir fark yok. Sen de büyüksün, ben de. Bana canımdan çok sevdiğim, bu varlığı verdiğin için sana minnettarım.

0: Bana bir şey olursa ne yaparsın?
1: Önce göstermelik bir matem. Sonra iki damla gözyaşı. Senin tırnağına zarar gelsin. İnan ki dünyayı yakarım.

Uçurumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini. Yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürgüler sürün kapılarını.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan.